Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

hazır ada dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi. Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi. Spor. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Oto Aksesuar reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve astsubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek. Güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Fit'in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör.

0: her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: kimse bilmez, bilemez.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçlü elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek ismi yeni parti olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller, kötü niyetleri vardı, nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

var çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: tadına doyulmaz tatlılar burada.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Spor. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkulü Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0509.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yalova Armutlu Yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Ben seni çok seviyorum.
4: Ben de seni çok seviyorum.
3: Bir daha söyle.
4: Çok seviyorum.
3: Ben de seni sevgilim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: ihtiyacın varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Az sonra WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Evet, bu şarkının takibinde mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İlerleyen saatlerde bir yoğunluk olduğu için mesajınızı saat 20.00'dan itibaren göndermeye başlayabilirsiniz. Zara'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı ve Benim Hayatım diyor Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda.
1: Tutku FM.

mesajımıza başlıyoruz yayına. Samsu Kapalı yatmakta olan sevgilim Osman Memiş'e, seni sabırla ve özlemle bekliyorum. Altın hiç kalmasın, sen çok güçlüsün. Kavuşmamıza çok az kaldı, biraz daha sabredelim. Seni çok seviyorum, elimden geldiğince sana ulaşmaya çalışıyorum. Unutma, kalbim her zaman seninle. Osman Memiş'e armağan olsun diyor ve Mela alıyor sırayı. Mela Bedel, iki tas çorba diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. İlginler Samsun T-Tipi kapalı C12 koğuşunda Serkan Bayri, ben kader bile yaptığım dostlarım, abilerim Dede Murat, Bayit Falcıoğlu, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uygar Anıl Özel'e, Samsun Açık'ta yatmakta olan Burakula, Fazıl Güler'e ve Erkan Can için Kabak Açık Cezaevinden Kaan Kolay'a ve son olarak da Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. Dinleyen geceler adı parçaya armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Serkan Bayri için gidiyor.

20-30 saatlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler mesajlarınıza. Kalpten Kalbe programında Tutku FM yayınlar, ben Arzu. Samsun T-Tipi A7 koğuşunda bulunan Aslan sevgilim Serdar Çelik'e canımın canı, seni hasretle bekliyorum, dualarım ve kalbim her zaman seninle. Güçlü ol, seni dışarıda büyük bir sevgiyle bekleyen biri var. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Bu günleri birlikte geride bırakırız. İcap edermiş şarkısını Aslan sevgilim Serdar Çelik'e, armağan olsun, iyi yayınlar diyor. Arzu Bey sevdikleri için geliyor.

Efendim iyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Eker. Teşekkürler Fatih. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda bulunan hatunum Rabia'ma. Seni o kadar çok özlüyorum ki anlatamam. Ne gün geçiyor ne de saat. Sen benim her şeyimsin. Az kaldı bebeğim. İnşallah güzel günlerde yeniden birlikte olacağız. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar diyor Fatih Eker için. Müslüm Gürses yorumu alıyor sırayı. Seni nasıl özledim diyor.

Fatih Eker ve sevdikleri için geldiği 20.40 saatimiz Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Emine Gökmen, Çarşamba C9'da yatan prensesim Gamze Yelkoğan, ben iyiyim. Annem babam da gitti, o da iyi, selamı var. Çok ve sordum, telefonlar gelecekmiş, bazı yerlerde kulübeler kurulmuş. Sen kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Kalbim seninle, biliyorsun, Allah'a emanet ol. Ahyandan Rüya Gibiyim şarkısı armağan olsun Emine Gökmen'den Gamze Yelkoğan'a diyor.

Samsun Kapalı'da C26'da yatan canım sevgilim Osman Memi, senin sabırla özlemle bekliyorum. Ben çok iyiyim, sen de çok iyi ve güçlü ol. Biliyorum ki çok ama çok güçlüsün. Çok az kaldı kavuşmamıza. Biraz daha sabredelim. Seni seviyorum. Elimden geldiğince sana ulaşmaya çalışıyorum. Umarım beni duyarsın. Umarım sesim sana ulaşır. Seni seviyorum. Kalbim seninle. Osman Memiş'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Mert ben. Bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Mert ve sevdikleri için de geliyor.

sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz ve yayınımız gece yarısına kadar devam edecek değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Selamun aleyküm, ben Aslan Can Kızıl. Aleyküm selam. Kader Bili Yaltım abilerim ve kardeşlerim Ahmet Beytaş, Mertcan Kaya, Şerif Duran, Barış Akpınar, Ahmet Sait Babaoğlu, Barış Semize ve Serdar Aslan başta olmak üzere farklı koğuşlarda bulunan Alperen Alp, Namı Diğer Çiki, Serdar Çelik'e, Emrah Karakaya, Hayrettin Akgül, Hayrettin Açgül, Ömer Yardım, Barış Deniz ve Adnan Kahveci, Namı Diğer Ado kardeşlerime selam olsun. İsmini sayamadığım abilerime ve kardeşlerime de selam olsun. Gönüllerimiz bir, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Elbet bir gün o kapılar size de açılacak. Bugün hepinize selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Aslan Can Kızıl için geliyor.

selamlar Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. En büyük aşkım sensin şarkısı Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yener Ersin Altındal'dan Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan Muhammed Gökkapalı'da yatmakta olan Mirhan Sayal'a vereceği Yazıcıoğlu abime ve kardeşlerime selam olsun. Ömer Faruk Çelik, Berk Ayak, Muhammed Durgun, Şerif Duran'a, Yunus Özenç'e, Aydın Kutbay, Kadir Türkan, Onur İhtiyaroğlu, Muhammed Durgun, Bedirhan Çomart'a, Musa Çomart, Mert Beltek ve sayamadım. Beni tanıyan bütün kardeşlerime özen ve selamlarımı iletiyorum. Nerede Kardeş şarkısını armağan ediyorum diyor. Ersin Altındal'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımızı yayına Cem Arlı. Bütün kader birliği yaptığım arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Cem Arlı ve sevdikleri içinde geliyor.

Sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Samsun TTP kapalı A14 koğuşunda yatmakta olan sevgili Alper Usta Başa selam olsun gözlerim, seni dualarım. Kavuşacağımız günü bekliyor, güçlü ol sevgilim. Bu şarkı sana sımsıkı sarılamadığım her anın yerine gelsin. Gülünden Alper'ine canımın içi parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Ayda Koşunan Ömer Çelik aynı çatı altında kadar bir yaptım. Can Parçam, Umut Öztürk, Ahmet Coşkun, Mukeda'yı, Emin Binici, Yahya, Sisko, Bektaş, Akyüz, Volkan Demirci, A21 koğuşunda yatmakta olan reisim abim Samet Yıldırım, Aslan kardeşim Berkay Ak, Kadir Eris ve ortamlarına selam olsun. Bizim sırtımızı yasladığımız bir dağ yok. Karlar istediği yerleri yağabilir. İstek şarkısı Semih Cenk'ten, Şarteli kapattığım şarkısı Armağan olsun diyor Ömer Çelik'ten.

İyi günler, ben Ayfer Ağa. 14 koğuşunda yatmakta olan diğer yarım kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun. Yanımda değilken bile doğum günümü ilk kutlayanım, benim asıl doğum günüm sana kavuştuğumuz gün olacak. Can dostum parçası ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

Astronomi Spor Salonu Atakom'dayız hizmetinize değerli dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. A21 koşundan Serkan Bayram, aynı sofrayı paylaştığım canım kanım Samet Yıldırım, abim ve kardeşlerim Yağız Özbal, İlker Aydın, Umutcan Baysal, Umutcan Erdoğan, Çağlar Pala ve Veysel Yusuf Dursun'a selam ederim. Rabbim tez zamanda, özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin. Ayrıca değerli bir istek parça olaraktan "Çok güzel gülüyorsun" parçasını armağan ediyorum diyor. Serkan Bayram için giriyor.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Evet, mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Osman Tercan bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun diyor bir başka mesajımız. Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan canım kanım olan Umut Öztürk abime ve efkarlı Ahmet Çoşkun, Muke dayı, Figil Ali, Muharrem Durgun, Emin Binici, Yahya Sisko, Miraç Doğan'a, Şafak Usta Ömer, Oğuzhan Kota, Süper Mario, Birader şarkısı Doğukan Aktuman'dan armağan olsun diyor. Doğukan ve sevdikleri için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun Kapalı A16 koğuşundan Alaçam'da Durmuşsan. Çarşamba STP Kapalı'da A6 koğuşunda yatan can eşim Elif Dursun mektubunu aldım. Önümüzde uzun zaman var, takma kafana, seni çok seviyorum, tüm dostlara selam olsun. Bu kadın neden ağlıyor şarkısına yer verirseniz sevinirim diyor. Durmuş, San ve sevdikleri için geliyor.

0: özlediği, sevdiği biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar.
1: İyi yayınlar Samsun Kapalı. C26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş, seni sabırla özlemle bekliyorum. Ben çok iyiyim, sen de çok iyi ve güçlü ol. Biliyorum ki çok ama çok güçlüsün. Çok az kaldı kavuşmamıza, biraz daha sabredelim. Seni seviyorum, elimden geldiğinde sana ulaşmaya çalışıyorum. Umarım beni duyarsın, umarım sesim sana ulaşır. Seni seviyorum, kalbim seninle. Osman Memiş'e armağan olsun diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkılarla beraber mesajlarınıza yer vermek istediğim için yayınlanması biraz zaman alabilir ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz özetle. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben bu mesajı Kübra Doğan ve Sude Karakoç olarak şu an aramızda olmayan Samsun'da yatan çok değerli arkadaşımız Vusal Süleymanov için gönderiyoruz. Dün onun doğum günüydü. Belki yanında olamadık ama aklımız, kalbimiz ve dualarımız her zaman onunla. Buradan ona kocaman bir iyi ki doğdun demek istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz. Her zaman yanındayız ve seni seviyoruz. Ne olursa olsun çok değerlisin bizim için. Özgür günlerde görüşene dek Allah'a emanetsin. Bu şarkıyı neden seçtiğimizi sen çok iyi biliyorsun. Bize emanet ettiğin bu şarkıyı bugün sana geri gönderiyoruz. Bu şarkı bize seni, sana da güzel anılarımızı hatırlasın sevgi ve özlemle. Vusal Süleymanov'a armağan olsun diyor dinicimiz ve Karayaz'ı sevenleriyle buluşuyor.

İyi günler, ben Gamze. 14 koğuşuna yatmakta olan kuzenim Can Parçam Alper Usta Başa selamlar olsun. Seni çok özledik ablasının aslını. İhtiyacım var parçası Gamze ablasının Alper Usta Başa armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Rabia İfnan Bağcı, sevgilim Osman'ıma, hayatıma kattığın tüm güzellikler, bana hissettirdiğin her duygu bir varlığınla bu hayatı yaşamaya değer kıldığın için sana teşekkür ederim. İyi ki karşıma çıktın bir tanem, seni çok seviyorum bir. Seni sevmek bu hayattaki en güzel duygu, iyi ki varsın hayatım. Carmelite Naino parçası armağan olsun diyor Rabia İfnan Bağcı'dan. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ersin Altun'da Samsun Açık'ta yatmakta olan özüm kardeşim Yusuf var. Selam ve özlemimi iletiyorum. Beni ara, Yusuf'um bekliyorum diyorum. Atakan Hanoğlu'ndan Varamamışım Farkına şarkısını armağan ediyorum kardeşim Sever. Ersin Altundal'dan armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımız Ece Dağcı. Samsun Kapalı'da 16 koğuşunda yatan canım eniştem İmdat Kayaoğlu için Döneç'in Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Güzel günlere kavuşacağımız yeni yıl diliyorum. Umudunu kaybetme. Canımsın, seviyoruz seni, özlemle bekliyoruz diyor. Ece Dağcı için de geliyor. İyi yayınlar C27 koğuşundaki eşim Serdar Doğan Yılmaz'a engel parçasını Ben Seni Sevdim, nasibime yokluğun düştü. Bu saat dedim yüreğime hasretin düştü. Olsun ben seni, seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü sevgilim. Sayılı günümüz kaldı. Hayatım seni çok seviyorum diyor. Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor.

Yener Mısıba Dağcı, Samsun T-Tipi Kapalı Dağ, 16 Koğuşuna Yatan Can Dostum, İmdat Kayaoğlu için doğum günüm şarkısını armağan ediyorum. Doğum günü kutlu olsun Aslan Paşam, nice yıllarımıza elbet bir gün evlat diyor Mısıba Dağcı için de geliyor.

İyi günler, merhabalar ki başım, nasılsın? İyisindir inşallah, bizdeyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Seninle radyo dinliyorum. Yarın Turan abi gelecek. Yanına haberin olsun. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bende kalmadı şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

21.46 yaptı saatimizi. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda İyi yayınlar bir tanecik. Sevgilim Barış'ım yanımda olmak isteyip de olamadığım bir gün daha bitti. Sen söyle ben bu şehrin neresine sığayım? Şimdi sen orada ben burada, ellerimiz ayrı olsa da kalplerimiz bir, eski günlerdeki gibi. Yine bu şarkıyı dinleyeceğiz. Seni çok seviyorum kalbim. Kış masalı şarkısı Barış Semiz'e ve bize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Kaldığınız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. 21.55 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A10 koğuşundan Sait Baboğlu'na sana kavuşacağım günü beklemek en büyük hayalim oldu. Seni çok seviyorum. Hep de seveceğim Sait'im diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Ömercan, Karakurt'tan Yusa T tipi de yatan Aslan Babam İsmail Karakurt, Aslan Kral Mehmet Bahçeci, abim Kürşat Yonat'a Artvin'de yatan abim Nazmi Demir Bahçeci, Malatya'da yatan kardeşim Enes Cansız, aynı sofrayı paylaştım canım kanım, Şevket Özcan, Özden Öte abim Necu Yılmaz, Reis Samet Polat'a Erçin, Topaca, Nuri, Batuhan, Öz Yılmaz, İsmail, İlhan Namlı, Orhan Sağır, Barış Koç'a, Yağız Çetin, Eren Yılmaz, Hamdi Tokaç'a, Tokbaş'a, Cengiz Balta, Mehmet Can, Dinç için, Enes Balta, Mehmet Sait, Akkora ve Kabak Çocuk Cezaevinde yatan kurban olduğum evlat küçük babam Ahmet Demirci'ye selam olsun. Vefat edince her şey biter, özgür günlerde görüşmek dileğiyle sabır diyerek mesajını sonlandırmış Ömercan Karakurt.

kedisi, ciğerci kedisi, sokak kedisi yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Yarın gecede, cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında. Mehmet Aker, A10 koğuşunda yatan dostlarım Emre, Kadir Selef, Ahmet Bektaş, Bayram Aya, Tolunay, Eruzun, Barış Semizi, Sait Baboğlu, Mustafa Kur, Şerif Duran, Barış Akpınar, Ceyhun Kuru, Oytay Coşar, Murat Aydın, başka koğuşta yatmakta olan abim Erdinç Güney abi, kaza yaptım telefonla, gelemiyorum, numaralar silindi, Erdinç abim, canımsın, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Sait kardeşime bilsen şarkısı armağan olsun, sizi seven Mehmet Aker, Yasin Sinecek, Gürkan Şenoğlu, Berkay Can Güneş, sizleri ayrı seviyorum diyor Mehmet Aker. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan canım oğlum Alper Ustabaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Annesinin yakışıklı oğlu, seni çok özledim, kavuşacağımız gün yakın inşallah. Annesinden Alper'ine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Yayınlar Çarşamba C9 koğuşundan idem. Ben aynı kaderi paylaştığım üzüm Nursen Ağçalık göz bebeğim. Hasret Karakuş Özlem dedi Ebru İkici. Candan ötelerim Gökçe Erdoğan, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun canlarıma selam olsun diyor. Nursen Ağçalık için geliyor.

Samsun Kapalaca 22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya eşinden Üşe ablam geldi. Zeynep de burada. Kuzey ve Miranda sana kocaman sarılıyor. Hepimiz sana selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yokluğunu her an hissediyoruz. Ama biliyoruz ki bu günler geçecek. Seni çok seviyoruz Güçlüoğul. En kısa zamanda hep birlikte aynı sofrada aynı kahkahalarla buluşacağız. Hasretle bekliyoruz. Bu şarkı Büşra ablamdan sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Canber Çatı'ya eşinden armağan olsun diyor.

İyi günler Mustafa Dağcı. Samsun T tipi kapalı da 16 koğuşunda yatan can dostum İmdat Kayaoğlu için armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun Aslan Parçam, nice yıllarımıza elbet bir gün evlat diyor. Mustafa Dağcı'dan armağan oluyor ve sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Anıl Yazıcı, bugün Aslan kardeşim Kerem Çelik Hanıt'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice mutlu özgür senelerin olsun, özgür senelerimizi görüşmek dileğiyle, seviyorum seni diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı.

mesajımız daha var sevgili dinleyiciler bu şarkımız için. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Harun Özçelik ve Enes Kayıoğlu'ndan Samsun Kapalı'da A16 koğuşunda yatan İmdat Kayıoğlu'na doğum günün kutlu olsun diyeceğim. Mutlu yıllara, bir dahaki yeni yaşını özgür günlerde kutlamak dileğiyle inşallah nice yaşların olsun diyor Harun Özçelik ve Enes Kayıoğlu'ndan Arman oluyor.

İyi yayınlar. Yozgat TTP'nde yatmakta olan Kurtuluş Gonca abimi ailesinden bir şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum abim. Seni çok seviyorum Kurtuluş Gonca, kalbimdesin abim. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Deniz.

sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Anıl Yazıcı, öncelikle Can abilerin, Tuna Çakır, Anıl Kılınç, Batuhan Kaya, kardeşlerim Berk Ayak, Erdal Can Büyüktan, Azim Bilgin, Kemal Can Yıldırım, Fatih Bilgin, Çetin Düdü, Seyfullah Başkurt, Hakan Kocaman, Kerem Çelik, Kanat'a selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Vefa ağır yüktür, herkes taşıyamaz diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Daslıoğlu ve Aytunç Gökkıyaz'dan Samsun Kapalı'da yatan Harun Özçelik ve A17 koğuşundakilere selam olsun, bugünlerde geçer. Elbet az daha sabır diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

22:22 saatlerimiz Sami Gayri Meykul sponsorluğunda. İyi yayınlar, kurban oldum bazı insanlığa, tesadüf olur bazıları, kader. Sen benim Rabbimden gelen en güzel kaderimsin. Zaman geçiyor, mevsimler değişiyor ama sana olan sevgim hiç değişmiyor içimde. Büyüyen tek şey özlemim ve sana kavuşma umudum. O güne kadar adını kalbimin en güzel yerinde taşımaya devam edeceğim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, şu anda yarım saat içerisinde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. İyi günler Büşra, kalbim olan Adnan Polat Bıçak için Tutuklu şarkısını rica ediyorum. Bir gün bu şarkıyı yan yana el ele dinleyeceğiz. O güne kadar bu ezgi sana sarılsın. İçine sısın sevgilim, telefonun başında sesini duymayı bekliyorum. Seni, sesini özledim ve seni çok seviyorum canımın içi. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Büşra ve sevdikleri için geliyor.

bıraktığımız güzel yıllarımız olur inşallah. Biz ne zorluklar atlattık. Bunun da üstesinden geleceğiz. Birlikte inanıyorum. Seni çok seviyorum. Şiire Gazele şarkısını armağan ediyorum. Canım işim İmdat Kayaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Harun Özçelik ve Enes Kayaoğlu'ndan selam olsun. Bafra Kapalı'da yatan can dostum Temelcan Ak, Uğur Akın ve İbrahim Can Demirci'ye. Kader şarkısını armağan ediyorum. Samsun Kapalı'da yatan Ünal Ekelbi, Gürkan Karabela'ya da selam olsun. Elbet bugünlerde geçer diyerek mesajını sonlandırmış Harun Özçelik ve Enes Kayaoğlu için de geliyor.

İyi günler, ben Gerçen Beden, İlker Sarı. Şartlar ne kadar ve zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır. İlker Sarı'dan kardeşleri Abdullah Demirtaş, Tutku Acar ve Bedirhan Kurt'a ve Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadınlar'da yatan sevdası Gizem Gökmen'e selamlar. Eski Ben Öldü şarkısı armağan olsun İlker Sarı'dan diyor.

22.39 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Samay Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar Yusuf var. Samsun Açık'ta yatmakta olan aynı sofrayı paylaştım abim Tolga Kılınç, kardeşlerim Eren Çimiz, Apo Kılınç, Serhat Altındağ, Şeref Aslan, Yusuf Kocaoğlu, kapıda yatan abilerim, kardeşlerim Miras Ayala, Nazım Bilgin, Görkem Derican, Ömer Faruk Çelik, Berkay Akay, Yunus Özdeçi, Onur İhtiyaroğlu, Şerif Duma, Şerif Duran, ismini sayamadığım tüm dostlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Yusuf Bahar için giriyor.

İyi günler, ben Bekir. Çarşamba'da bulunan Semanu Samsa'ya bugün mektubun geldiği aynı düşünceleri, aynı duyguları paylaşıyoruz. Pazartesi günü mektubuna cevap yazacağım. Ortamına selam olsun. Kutupta yaz gibi parçası armağanım olsun diyor Bekir'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar dilerim. Lavanta ailesi olarak A19 koğuşunda yatan annesinin bir tanesi Mücahit Ayaz için ve C12 koğuşunda olan eşim dede Murat'a sevgilerimi gönderiyorum. Her saniye hep aklımdasın. Bu hafta ziyarete gireceğim. Sımsıkı sarılıp hasret gidermiş oluruz sizleri. Allah'a emanet ediyorum. A20'de olan Semih Yılmaz'a selam olsun. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Lavanta ailesi diyorum.

İyi yayınlar diliyorum. Aun Atık Hoşun'a, canım eşim İmdat Kayaoğlu'na buradan doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni çok seviyorum diyeceğim. Mutlu yıllarımız olsun. Bütün bu kötü günlerimizi geride bıraktığımız güzel yıllarımız olur inşallah. Biz ne zorluklar atlattık, bunun da üstesinden geleceğiz. Birlikte inanıyorum, seni çok seviyorum. Canım eşim İmdat Kayaoğlu'na armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben eşim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. İnadını lütfen diri tut, değişik bir imtihandan geçiyoruz. Sonu iyi olacak inan. Ben senin özel gününü ya da seninle olan hiçbir özel anı unutmam. Seni çok seviyorum. Kadısını aldığım bu güzel türkü sana hediyemdir. Biraz motivasyon. Kadam sana kurban olurum. Hazar Göçer, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Metin Efendi'yi yeni açan Şamba Kadın, A6 Koğuşu'ndan Tansu Kaplan'dan Hayallerin Kadar Özgürsün. Sessizlik en güçlü çığlıktır. Aynı koğuşta kaldığım kadar bile yaptım. Ben Can Bağım, Eda Büyükdağ, dostlarım Elif, Yücekel, Beyza Yüksel, Yasemin Demirtaş ve Beyza Yavuzeri, farklı koğuşlarda bulunan canlarım Aysun Büyükdağ, Ayşegül Uluş, Eda Güney, Büşra Çaycı, Ebru Kurt, Asena Vanlıoğlu, Aline Olgun, İdem Özsalih, Hasret Karakuşağı, Sibel Olgun, Elif Kayaya, Zeynep Olgun, Elif Dursun, Tuana Gülbulut, Nesli Su İçmez için Teleturnam şarkısını armağan ediyorum diyor Tansu Kaplan'da.

Hasan ve Bugari Meyfil sponsorluğunda 22.55 saatlerimiz gece devam ediyoruz. Taner abi iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyoruz Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'e. Evdekilerin selam var. Babamız iyi. Film izliyor şu anda. Sana kucak dolusu selamı var. Herkes yine Ayşegül'lerdi. Bir sıkıntı yok. Selamları var. Benim güzel seven can yarim. Benimsin kelimesi ne de güzel yakışıyor sana. Allah'a emanet ol. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar buradan canım kardeşim Kerem Çelik Kanat'ın doğum günü.

yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acılarının, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeni saatimizdeyiz ve son saatimizdeyiz. 23.00 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi günler Taner Bey, iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben Karakız. Kafam hafif tumanlı parçası bugün. Resul Dal Bey, bir şeyi merak ediyorum sadece. Beni aramak hiç mi aklına gelmiyor bana aklım? Sen de deme, çünkü insanın aklı gerçekten birindeyse ona ulaşmanın bir yolunu mutlaka bulur. Ben seni hep merak ederken en çok da bu sessizliğin kırıyor beni. Yıldız Silbe'den Armağan olsun bu şarkı sana diyerek mesajını sonlandırıyor Karakız'dan.

İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Bence dört koğuşunda yatmakta olan Anacan Esentürk. Kader bile yaptım can dostum Kerem Çelik Anıt'ın bugün doğum günü. Doğum gününü kutlar, özgür günlerde kavuşmayı dilerim can dostum ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor bu parça Anacan Esentürk'ten. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben belediye evlerinden Barış Vural. Buradan canım kardeşim Kerem Çelik Anıt'ın doğum gününü kutluyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Elbet bir gün kavuşacağız kardeşim benim. Kader şarkısını armağan ediyorum. Tito Reis'imin de ellerinden gözlerinden öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış Barış Vural. Diğer bir mesajımız Seyitan Demir'den. Kerem Çelik Anıt'a doğum günün kutlu olsun aslan dostum. Nice beraber yıllarımıza özgür günlerde inşallah diyor. Seyitan Demir'den armağan oluyor.

Hayli Yeniler Aytunç, Gökkaya Aslan, Samsun'un A17 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Harun Özkerik'e sıradaki tüm şarkılar armağan olsun Sabret Aslan'ım. İnsanın başına her şey geliyor. Önemli olan bu enkazdan sağ salim aslan gibi çıkmaktır. Kalbini, yüreğini biliyorum. Sen başaracaksın. Kalbimdesin, bunu bil. Aytunç, Gökkaya Aslan, armağan olsun.

Yeniler Ayşe ben, Ayşe Sara. Buradan babam Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum, erken gel, gözümüz yollarda kaldı. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, seni çok özledim. Not Ayşe Sara, ben inanıyorum kavuşacağız inşallah diyor. Seyitan Demir'den Kerem Çelik Anat'a doğum günün kutlu olsun Aslan dostum. Nice beraber yıllarımıza inşallah diyor.

0: Samevle geleceğe güvenli adımlar.
1: Hayırlı geceler, ben Sude Nur Fidan. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan için Barış Fidan'a özledim seni parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Bugünleri de atlatacağız Allah'ın izniyle sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış Sude Nur Fidan'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Canik Karşıyaka Mahallesi'nden Cüneyt Aydın, gurbette yatmakta olan dünyanın en tatlı en güzel kızına Kübra Altın'a sen benim en değerlim, en kısa zamanda yanımızda olma dileğiyle tüm güzel şarkılar armağan olsun en değerlime diyor.

0: Tutku FM.
1: Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldırın zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Geceye devam ediyoruz. 23-25 saatlerimiz ve iyi yayınlar Cem Arlı. Bütün dostlara ve sevdiklerime armağan olsun. Özgür günlerde buluşmak üzere diyor Cem Arlı. Diğer bir mesajımız Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz.
1: Tutku FM.

Hasan ve İbrahim Maker sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında son yarım saatimiz ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, kurban olduğum her özdeyişin içinde biraz umut, her bekleyişin sonunda biraz kavuşmak vardır derler. Ben de seni özlerken umudumu hiç kaybetmiyorum. Çünkü biliyorum ki gerçek sevgi en zor zamanlarda bile vazgeçmeyendir. Gün gelir bütün ayrılıklar biter, geriye sadece birbirimize kavuşmanın mutluluğu kalır. Sen benim en güzel duam, en kıymetli sevdamsın, seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın için.

Hayırlı yayınlar diliyorum. Savaş Fidan, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan abim Barış Fidan'a Aldırma gönül aldırma parçasını armağan ediyorum. Elbet bir gün bir tanem her daim yanındayım zaman ve sabırla diyerek mesajını sonlandırmış Barış Fidan'dan armağan oluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Resul Dal Bey'e armağan olsun aramanı bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yeniden kurban olduğum adını kalbime öyle bir yazmışım ki ne zaman silebiliyor ne de hasret eksiltebiliyor. Sen uzakta olsan da en yakınım, en sessiz duam, en güzel umudumsun. Beklemek yoruyor belki ama seni sevmek bütün yorgunluklara değiyor. Gün gelecek, özlem yerini göz göze bakmanın huzuruna bırakacak. O güne kadar kalbim sana emanet, seni tarifsiz seviyorum her şeyin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Hilmi Topkara, canımdan çok sevdiğime gelsin diyerek mesajını noktalamış.

0: Samim Gayrimenkul sponsorunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşığım, kurban olduğum. O kadar çok özledim ki tarifi yok, artık ben evimizdeyim bu hafta. Aşkım herkes iyi, merak etme. Dün de mesaj attım, umarım dinlemişsindir. Hocam her şey bir gün bitecek biliyorum ve bizim devrimiz başlayacak, senin yolunu beklemekte. Çok güzel adamım. Hep yanındayım eşim, sırdaşım, her şeyim. Kalbinden öpüyorum ve çok seviyorum seni ömrüm. Aklım hep sende parçası. Eşim Burakcan Aslan'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, kurban oldum. Bazı insanlar kalbe misafir olur, bazıları ise kalbin kendisi. Sen benim yüreğimin en güzel yerisin. Hasret bazen canımı acıtıyor ama sevgin bana yeniden güç veriyor. Biliyorum bir gün bütün eksik kalan sarılmalar tamamlanacak. O zamana kadar seni özlemek de sevmek de bana emanet. Seni ömrüm boyunca aynı yürekte seveceğim. Her şeyim üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. İki gözüm Emrah Yağcı'ndan Kübra'ya, en büyük aşkım sensin parçası. Armağan olsun diyor Emrah Yağcı'ndan.

İyi Nathan abi, kara kızdan gelsin. Bazı yaralar görünmez ama insanın içinde yıllarca taşınır. Gülmeyi unuttuğum günler oldu, sustuğum geceler oldu ama yaşananların verilen emeğin ve kalpte kalan sevdanın değeri hiç silinmedi. Bu şarkı gururu kırılmış ama sevgisini kaybetmemiş bir kalpten her şeyim Resul Dalbey'e armağan.

Tutku FM yayını Samsun TTP Kapalıda 26 koğuşunda bulunan Melih Yavuz'a her durumda her zaman yanındayım, bunu hiç unutma, en güzel günlerde yeniden buluşacağımıza inanıyorum. Seni seven can dostun, ikradan armağan olsun. İyi yayınlar notuyla Gücüm Yetene Kadar şarkısı armağan olsun.

Ekra'dan armağan oldu Melih Yavuz'a. Sevgili dinleyiciler, gücüm yetene kadar şarkısı ve sonrasında Kalpten Kalbe programında Derya Bedavacı'yı konuk ediyoruz. Harun ulaştırmış mesajını, tüm gurbetçileri armağan olsun diyor ve Samsun'da bulunan sevdiklerime. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz.

gece saat 20.00'da Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olmak üzere sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.

Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Veda ederken de yağmur yağışı başladı. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı.

Beni bırakıp gidecek misin? Gitme. Ne olursun 5 dakika düşün. Düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim. Hayat zaten zor. Çıkmazlara düşürme beni. Düşün. Senden sonra düşeceğim halleri düşün. Gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim. 29 harfin 25'ini unuturum. Güzel yüzlüm. Düşün. En ufak hatayı canımla öderim. Can yoldaşım. Musalla taşında düşün beni. Ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela. Bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün, hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün. Memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün, düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum, seni seviyorum sevdiğim. Gitme, gitme.

düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün Özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme, haydi tut ellerimden. Kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın düşün, gitme, seni seviyorum.

Kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun?